0: Ekranisu, ayeye jom, ayeye jom, ayeye jom. Siyebi, lema o fahudi. Anopeye be, mausasu, peja onay, unayna, unsana, ojana, ayeye na. Ebe iwa ya, ebe, ebe iwa ya. Yaba, ebe gafu, uwo. Yadi ayebe,
1: yabe.
0: Se wosu wa basu wa bosu mwa.
1: What are you talking said to me? Yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba,
0: yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba, yaba